Gitme gülüm, gitme. Çıkmazlara düşersin. Ne olur beni terk etme. Yanlışlara girersin. Ben sensiz yaşayamam. Solarım bir gül gibi. Bana bu acıyı verme. Sen de bitersin. Karaları başına bağlayacaksın.

zaman beni çok, beni çok arayacaksın. Son nefesini alıyorken halen işin dilinde gülüm. Karanlığa yol alırken bedenin, kalbim seninle kaldı be gülüm.

Ne bir mektup, ne bir selam. Bir başıma kaldım burada. Yok halimi gelip soran. Ölüm, ölüm, öldüm burada. Duvarlar da konuşmuyor. Dertlerimi bölüşmüyor. Zalim kullar gülüşüyor.

Bilmiyorum nasıl etsem, başım alıp nasıl gitsem, kurtulurum ölüp gitsem.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Güvenliğiniz sizin elinizde. Doğal gaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır.
2: Gönüllere dokunan türküler.

0: sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.
1: Kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
5: Bu mu? Bu mu?

0: Radio Dobayazıt.
1: Anırım seni tam üzerime anırım.

Radio Dubayazıt. Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar bir de hiç

0: sonum yok.
1: Güvenliğiniz sizin elinizde. Doğal gaz dahil tüm fosil yakıtların tam yanmaması sonucu ölümcül etkileri olan karbon monoksit gazı ortaya çıkar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için temiz hava girişini sağlayan menfezlerinizi asla kapatmayınız. Doğal gaz dağıtım şirketinin bilgisi dışında tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz. Yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Kombi, şofben gibi cihazların bakımını her yıl mutlaka yaptırınız. Güvenli bir baca çekişi sağlamak için bacalarınızı her yıl yetkili firmalara temizletiniz. Unutmayın, doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıt.

Albert Einstein burada. Pablo Picasso burada. Thomas Edison burada. Agatha Christie burada. Mozart burada. Bu bir disleksi yoklamasıdır. Çünkü disleksi bir hastalık değildir. Başarının önünde bir engel hiç değildir. Normal veya üstün zekaya sahip herkeste olabilecek, okuma yazma ve konuşma becerilerinde problem yaşatan bir özel öğrenme zorluğudur ve özel eğitim gerektirir. Bu yüzden disleksinin farkına varın ki fark yaratsınlar. Türkiye Disleksi Vakfı, geleceğe destek olun.

0: aşk sonsuza kadar sürer mi?
1: Sürmez mi?
0: Sürsediz olmaz mı?
1: Güzel olan her şey sürer mi?
0: Sürmez mi?
1: Sürmesin.
0: Sürsün demeyle sürer mi? Sürmez mi?
2: Bu konuşma böyle sürüp gider mi?

Radio Dubayazıt. Sensiyegen. 3, 4.

Yasa dışı bahis oynamak da oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.

her gece gitti biri. Ne acı, öteki kafayı çekip gördü dibi. Bu yaşlı kötü dünya, basit ve bitti biri. Yutuyor iyileri hep, giyiyor istediğini. Yakama toz değiyor, kirim nazlıdır. Bu da az bilinir, kanım pıhtılaşır, yar yine aspirini. Öldüğüme sevinme, tanıyorum katilimi. Her şeyim var nedeni, oldukça nettik oysa kapıyı çekerken. Kimine bir ömür aşk, kimine çok erken. Elimle inşa ettiğim üstüme çökerken. Her kışın sonu, bahara var varışı. Fakat bahtım kara, haziranda kar yağışı. 20'lerde saçlarıma ak karışır, gözümün

0: küçük oldu.
1: Anne bakın çok tatlıyım anne.
2: Alo anneciğim.
0: Neredesiniz evladım?
3: Yoldayız geliyoruz.
1: Tatlı değil mi?
2: Dur kızım dur şimdi babaannemle konuşuyorum dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
0: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görüverin.
2: Tamam tamam geliyoruz hadi.
0: Ne oldu? Ne oldu?
4: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

0: Kızım sen bu Nesri neyi söylüyordun ya bakayım nasıl söylüyorsun?
1: Kıskıçtım.

0: Efendim Betül'üm? Ne, evleniyor musun? Ne zaman? Kiminle? Tabii ki de geliyorum. Tamam, tamam, çok mutlu oldum. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: Kıymetli
1: vatandaşlarım, hele bir dinleyin. Sağlık Bakanlığı kanserde erken teşhis için
0: ASM yapmış, KTM yapmış, gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar.
2: Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri KTM ve aile sağlığı merkezlerine bekliyoruz.
3: Sakın geç kalma erken
2: Erken teşhis hayat kurtarır.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana ne oldu?
0: İşler karıştı, sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. Üç güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın üç gün?
1: Artık burada kalırım.

0: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin, her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.
1: Son zamanlarda tansiyonumla şekerim biraz yüksek gibi. Kilo da aldım galiba. Bir doktora görünsem iyi olacak.
2: Diyabet, tansiyon ve sağlıksız beslenme kronik böbrek hastalığı için risk faktörüdür. Böbreklerinize bakılması iyi olur.
3: Sağlıklı böbrek, sağlıklı hayat tarzında 3000 kişiye idrar testi yapıldı. Tansiyonları ve kiloları ölçüldü. Test yapılan her 6-7 kişiden birinde sinsi böbrek hastalığı tespit edildi.
1: Vay be, şu tansiyonla şekerin yaptığına bak. Demek ki böbrek hastalığı son derece sinsi ilerliyor. Kim bilir daha kaç kişide gizli böbrek hastalığı var. Ah şu böbrekleri dil olsa da konuşsalar. Riskini öğren, böbreğini koru.
4: Yasa dışı bahis oynamakta, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
5: Dillere pelesi.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

son sözüm. Sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli.

Ailem çoktu. Güzeldim ben o yazılar kadar. Zamanında yazın bu kadar ağlamak yoktu.

özgürsün. Sadece özgür.

0: beklemek, şimdi hiç duymayan birine dünyanın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsız.
1: Peki ya Umut?
0: Umut, şimdi hiç görmeyen birine gökkuşağını anlatmak kadar...

0: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
1: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
0: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
2: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
0: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
3: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
0: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
4: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
0: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
5: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
0: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.

başucum neresin? Hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi. Varsın böyle geçsin yabancı günler. Varsın.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Esmerindeki sevdan hiç çok ummadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Varsın.

Ayrılık vurur seveni, aşk bir yana düşer, umut bir yana kan sıçrar gönülde.

yana düşer ölüm bir yana. Şafak ağrırken henüz çok yeni, bir sevilen ipe çeker seveni uzaktan.

gelir ayrılık vurur seveni. Aşk bir yana düşer, umut bir yana kan sıçrar gönülde açan güllerim.

ömürlerimizde bin kasvetle ukuzum. Sefalet seferlerinin ayazı. Belki de yalnız geçireceğiz artık kim bilir. Vatan gemiler gibi iten aşklardan geride kalan her kışı, güzü ve yazı. Ay ışığı gölgeleri büyüttü. Ayrılıklar eskidi, biz eskidik. Aşk bize küstü usta. Aşk bize küstü usta. Aşk bize

Bizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.

Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

sen. Sen unutma benim gönlüm. Sen unutma benim yüreğim. Sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen, çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar mısın ay, ay bir tane. Yeryüzünde bu alemde

0: seni oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdın. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
1: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
2: O hilal sensiz olmaz.
3: Arabesk müziğin en iyileri.